Borumlu yobagirumlu Osbalde muño suhino Odusite kupa mabı yangbı Hanele yo dinazıdan Bısırlı yobagiyin kı Bısırlı dusito yın kı